0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da.
3: Radyo Eksen katkılarıyla.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
5: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
6: Ben dijital arkeolog.

Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar

0: ultra mega premium görüntü kaliteli, daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Hadi iyi bir kahve içmeye.
3: Nereye bu saatte?
2: Salona.
0: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
4: Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin.

0: Her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: İnir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Hadi iyi bir kahve içmeye.
3: Nereye bu saatte?
2: Salona.
0: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
4: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
5: Alışveriş gücü. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: İşletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max.

40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister o. Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
2: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
3: Alışveriş gücü. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini maksimum genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Çay, simit, bahçıvan. Koşu

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Gençler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: 96.2 Radyo Eksen. Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: İşletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
2: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Umran Oto Ekspertiz. Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Radyo Eksen'de yayın
4: kaldığı yerden devam ediyor.
3: 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen. Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Hadi iyi bir kahve içme.
4: Nereye bu saatte?
3: Salona.
5: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

96.2 Radyo Eksen. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin. This is a place where I feel at home. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor. She would never say where she came from.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
0: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da.
2: Radyo Eksen katkıları.
3: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek.
4: Reklam.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına...

Eller Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Seviyorsa sevimi çok. Sınırsız bekemesi yok.
5: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: sen.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocuk

0: Hadi iyi bir kahve içme.
1: Nereye bu saatte?
0: Salona.
2: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğinden bahsedeceğiz.
3: Renk enteresan. Renk seçimi.
4: Renk enteresan abi. Renk enteresan, şekil de enteresan.
3: Şekil de enteresan Serdar.
4: Ben bu şekilde ilk defa görüyorum.
2: VR deneyimi 35 Mayıs 3-31 Ekim tarihlerinde Paribu Art'ta. Seyretmekle içinde olmak arasındaki sınır bulanıklaşıyor. Crack'in ilk VR gösterisi 35 Mayıs, sanal gerçeklik gözlükleriyle sunduğu 180 derecelik deneyim sayesinde izleyiciyi alışılmışın dışında bir anlatım biçimiyle buluşturuyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği 35 Mayıs, 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
5: I just want to let you

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, Radyo Eksen burası. Günlerden pazartesi 5 Ekim saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Bugün Essex İngiltere'den Nothing But Thieves, A Wake Up Call'la programın açılışını yaptı. Ardından Offspring'le biraz daha eskilere dönüyoruz. Radyolarınızda Original Prankster.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Çay, simit, bahçıvan. Koşun.

0: sevmiyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok. Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın, çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın Kaldığı Yerden devam ediyor. 96.2.

Disconep, Polo & Pen ve Metronomi işbirliğiyle Eksen 96.2'de dinledik. 16-29 sırayı Jungle alıyor. Good Times.

The Rolling Stones'un Dirty Work albümlerinde yorumladığı Bob and Earl kaydı. Harlem Shuffle. Radyo Eksen'de dinlediniz. Kısa bir araya gitmeden önce bugünkü programa Beck'le devam ediyoruz. Up All Night.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Hadi iyi bir kahve içmeye.
4: Nereye bu saatte?
3: Salona.
5: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
6: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu haftaki etkinliğinden bahsedeceğiz.
3: Renk enteresan. Renk seçimi.
4: Renk enteresan abi. Renk enteresan, şekil de enteresan.
3: Şekil de enteresan Serdar.
4: Ben bu şekilde ilk defa görüyorum.
2: VR deneyimi 35 Mayıs 3-31 Ekim tarihlerinde Haribo Art'ta. Seyretmekle içinde olmak arasındaki sınır bulanıklaşıyor. Crack'in ilk VR gösterisi 35 Mayıs, sanal gerçeklik gözlükleriyle sunduğu 180 derecelik deneyim sayesinde izleyiciyi alışılmışın dışında bir anlatım biçimiyle buluşturuyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği 35 Mayıs, 31 Ekim'e dek Haribo Art'ta. Haribo Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Haribo Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Haribo Pass.
0: Haribo Art sundu.

Work On Me, Kings of Leon yeni saatin açılışıydı. 2013 yılında gelen Mechanical Bull albümlerinden Radyo Eksen'de dinledik şarkıyı. 8'e dek ben Güven yayındayım. Cure'la şimdi 90'lardayız. Mint Car.

AHA'dan bir klasik, 80'lerin ortalarına ait bu kayıt, Hunting High and Low. Eksendesiniz, şimdi New Order ve Johnny Marr işbirliği radyolarınızda. Regret.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alın.

0: Her petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Umran Oto Ekspertiz. Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
2: Alışveriş gücü. Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına, Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

These Boots Are Made For Walking. Eksende önce Nancy Sinatra, ardından Cake yorumuyla dinledik. I Will Survive. 17.30 sırayı deboş kaldı. Eksen 96.2'de şimdi Head Honcho.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Hadi iyi bir kahve içmeye.
4: Nereye bu saatte?
3: Salona.
5: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
6: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Yeni albümden son single, 96.2'de Fontaines DC dinledik, My Propeller. Saatin sonuna yaklaşıyoruz. Sırada Arctic Monkeys var, dinleyeceğimiz kayıt. Humbug albümlerinden 2009 yılına döndük. Radyolarınızda My Propeller.

Yeni Placebo single'ını takiben Mitoloji albümlerinden Radyo Eksen 96.2'de Corduroy dinledik. Bu saati açtı. Ardından Doors'la programa devam ediyoruz. L'America.

0: 96.2 Radyo Esen. Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Radyo Esen katkılarıyla.
1: Radyo Esen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Esen.
1: Reklam.
3: Çay, simit, bahçıvan. Koşun.

0: peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin.

0: İşletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

70'ler başındaydık. Janis Joplin ve ikinci, aynı zamanda son solo albümü Pearl'den. 1996'da Half Moon. Şimdi Presidents of the United States of America yorumuyla dinliyoruz. Video Killed the Radio Star.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

Urban Hymns albümünden Radio Exxon 96.2'deydi. Lucky Man, Richard Ashcroft ve grubu The Verve sonrasında bugünkü program Paul Weller'la devam ediyor. Don't Let Me Down.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: Salı günü rüzgar kuvvetlenecek. Serinlik verir gibi yapacak.
1: Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo. Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin. This is a place where I feel at home. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo

Young Folks, Peter Bjorn and John Dunn. Eksen 96.2 ile dinledik. Saatin sonuna doğru geliyoruz. Pixies ile devam edelim yayına. La La Love You.

This is not a love song. Paramore cover'ı Burning Down the House sonrasında eksendeydi. Bugünkü programın dördüncü ve aynı zamanda son saatinin içindeyiz. 8'e dek ben Gülen yayındayım. Sırada Franz Ferdinand ve Take Me Out.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocuk.

0: Eser Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi

Tom Petty. 96.2'de I Won't Back Down. 80'ler sonundaydık. Full Moon Fever albümünden bu şarkı. Bugünkü program Wild & Fams ile devam ediyor. Add It Up.

0: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu haftaki etkinliğinden bahsedeceğiz.
2: Renk enteresan. Renk seçimi.
3: Renk enteresan abi. Renk enteresan, şekilde enteresan.
2: Şekilde enteresan Serdar.
3: Ben bu şekilde ilk defa görüyorum.
1: VR deneyimi 35 Mayıs 3-31 Ekim tarihlerinde Haribo Art'ta. Seyretmekle içinde olmak arasındaki sınır bulanıklaşıyor. Crack'in ilk VR gösterisi 35 Mayıs, sanal gerçeklik gözlükleriyle sunduğu 180 derecelik deneyim sayesinde izleyiciyi alışılmışın dışında bir anlatım biçimiyle buluşturuyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği 35 Mayıs, 31 Ekim'e dek Haribo Art'ta. Haribo Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Haribo Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Haribo Pass.
0: Haribo Art sundu.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo Eksen'de.

Bugünkü yayının sonundayız artık. Haftanın ilk programında kapanışı Melodies Echo Chamber yapacak. Yarın saat 4'te tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz alalım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo

96.2 Radyo Eksen'de senenin son lanet programından herkese merhaba, ben Çağlan. 2 saat boyunca burada olacağım. Açılış parçamız Savataş'a aitti. 1989 tarihli Gutter Ballet albümüne ismini veren parçayı dinledik. Şimdi Whitesnake dinleyeceğiz. 1987 yılında çıkan 1987 ismini taşıyan albümlerinden Still of the Night şimdi lanette.

Lanete Accept ile devam ediyoruz. Balls to the Wall albümü 1983 tarihli grubun dünya çapında patladığı albümdü. Bu albümden bir parça çalacağım şimdi. Losing More Than You Ever Had ve hemen ardından Red dinleyeceğiz. Mickey Rourke'un başrolünde olduğu Wrestler filmiyle birlikte yeniden patlayan 1984 tarihli bir şarkı lanette olacak. Round and Round.

Finlandiyalı grup Stratovarius'tan dinledik. Destiny albümden bir parça geldi. SOS. Şimdiki parça Volbeat'e ait. Danimarkalı grup Rock the Rebel, Metal the Devil adını taşıyan 2007 tarihli ikinci albümleriyle dünya çapında üne kavuşmuştu. Bu albümden dinleyeceğimiz parça The Garden's Tale.

Lanet'te sıradaki iki parçanın ilki Thin Lizzy'ye ait. Grubun Renegade albümü 1981 yılında yayınlanmıştı ve bu albümde gitarda Pink Floyd'dan Snowy White vardı. Snowy White, Pink Floyd'un orijinal kadrosunda yer almamasına rağmen Animals turnesinde gruba katılmış ve hem konser hem de stüdyo kayıtlarında ikinci gitarist olarak yer almıştı. Thin Lizzy'nin onunla kaydettiği albüm Renegade'den bir parça seçtim, Hollywood, ve hemen ardından YNT dinleyeceğiz, Mean Streak.

0: Only when the last tree has been felled, the last fish caught, the last river poisoned, will you know that man cannot eat money.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Lanete Tiamat'la devam ediyoruz. İsveçli grubu ilk kez 1992 yılında Clouds albümüyle tanımış ve sevmiştim. O albümden bir parça çalacağım şimdi. A Cares of Stars.

Dinlediğinizde bir Türk grubu olduğuna asla inanamayacağınız birkaç gruptan bir tanesidir The Climb. Onların kendi adlarını taşıyan ilk albümleri 1999 yılında yayınlanmıştı. Bu albümden bir parça şimdi lanette olacak, Lacuna.

sıra bir parça Mehmet Kuru'ya ait. Aslında Simple Plan'a ait bir parça bu. Fakat ikisinin de prodüktörü aynı olduğu için, yani hem Mehmet Kuru'nun hem Simple Plan'in prodüktörü aynı kişi olduğu için, ki kendisi Bob Rock olmakta, aynı zamanda Metallica ile yaptığı çalışmalarla da tanınıyordu. Simple Plan'e bu şarkının yapışmadığını söyleyip bu şarkıyı Mötley Crüe'ye vermişti. Gerçekten mükemmel bir parça. Mötley Crüe bu parçayla tekrar faal duruma geçmişti. Şimdi o şarkıyı lanette dinliyoruz. If I Die Tomorrow.

Wasp'ın The Crimson Idol albümü 1992 tarihliydi ve bu yıl grup bu albümün 25. yılı şerefine bir turne yaptı. Ben de bu turnenin Hamburg ayağına katılmıştım. Bu albüme koyamadıkları bir parçayı Golgotha adıyla yayınladıkları 2015 tarihli albümlerine koymuşlardı. Şimdi bu şarkıyı dinleyeceğiz. Miss You.

Thrash metal gruplarının balat yaptığı tarihte pek gözüken bir olay değil. Fakat Testament bu önyargıyı kırmış ve birçok balat kaydetmişti. Bunlardan bir tanesi de Return to the Apocalyptic City EP'sinde yer almaktaydı. Return to Serenity. Az önce bu parçayı dinledik. Şimdiki parça 6AM'den gelecek. Grubun ilk albümü Heroin Diaries. 2007 yılında yayınlanmıştı. Bu yıl 10. yılı bu albümün özel bir paketlemeyle tekrar piyasaya sürüldü. Bu albümden dinleyeceğimiz parça Accidents Can Happen. Don't.

90'ların başında Iron Maiden'dan ayrılıp solo çalışmalara yönelen Bruce Dickinson var sırada. Bildiğiniz üzere 2000 yılında gruba tekrar geri dönmüştü. Onun 1997 tarihli 3. albümü Accident of Birth'den bir parça dinleyeceğiz şimdi lanette, Omega.

Az önce dinlediğiniz parça Finlandiyalı grup Sentence'da aitti. 2005 tarihinde The Funeral albümü yayınlayıp dağıldıklarını açıkladılar. O günden sonra da bir daha birlikte sahne almadılar. O albümden dinlediğimiz parça We Are But Fallen Leaves idi. Şimdiki parça İstanbullu grup Asafated'dan gelecek. Bildiğiniz üzere Asafated yıllar önce dağıldı. Fakat geçtiğimiz günlerde İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da konserler vermek üzere tekrar toplandılar. Bu turnede çalmadıkları bir parçayı şimdi ben Lanet'te çalacağım. Tuva Bien.

Lanet'te dinlediğiniz son parça Moonspell'den geldi. Simpecado albümünden bir parça Mute. Bu akşamki Lanet'in son iki parçasına geldik. Bunlardan ilki Scorpions'a ait When the Smoke is Going Down ve kapanışta bir Türk grubu dinleyeceğiz. Kafa Bin Dünya, kapanış konuşması. Haftaya yılın ilk gününde Lanet'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

We'll never have to bow.

talk with me. I'm only flesh and marrow.